0: seya. Said the bayer ube increase wo chance no for the 5 draw na ye bayer no sada no. Kwaswa she Adum TV. Netse Adum FM. Asempa FM. Any Inshira FM. Siko! Sika, kai se, NLA, any character platform, usa, es chassie. Siko, sika, sha, ne, di.
1: Say yes, you pretty the men.
2: From the boys.
1: Na ye track and call ma kuku damnoa.
2: Sini, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, ye